Tese gibi biri, bitese gibi biri, Yezu Krist gibi biri, Yezu Krist gibi biri. Bir gün sabırla bir mani gile daha niye o kuasi edere. Fünyo tarafiri sanayın binin hubriko tarafiri na. Heri amane onda don bir mantile yan da ukuo da fünyo tarafiri sanayın binin hubriko nune sibla. Mane yone onya bi, onye bi le bir maya dakina bitese yumlan sen. Pero un fu ho heme le keke wa ka minyo here mi hoti de dan nongre chun legu enton so gobere no togare no ogu ngo nun nesi trafri na wat ko trafri na legu legu nun nesi talala nun nesi sambi Le hera nyingle se eli honda oreb yogo body kre ansan. Le kre tewen le diyo giriye. Bite sen hondo hono bo nong gare. Gu dikren le giran bite sen bo yendi. Gigale yi hon ye da. Ahere bite sen kakao. Yoko zinga ko yi banko le watu diko le len abite sen ha yoko zinga kere ni he yoko zinga kere da asako yeri abite se ha sako yeri kere ni ahere sakere yeri le da adega yi abite sen dagare ni ahere dagare dan le la ankan juwe pi flele pinkeren ahere honkan bokwin a eli ti bogataka ne duwa boingo legina lekre tere nongori abiye dalongre hugu Ipo na le na. Hodo. Le misa tengo. Akobite sen yego hondo. Here hondo. Hale jamare tutugunyo. Bo ngosuko kakao. Berela ningile hono. Lebo bongo ni mosakerdi. Kurjo le parja munjugum faka le totugunyo mun timilewo le parja hufu sakredi a amani hobla ko se bi matile yan o amani e kersa pon on se le nya rom sogo ogungo tofrina ngwatogota lalaga to mai here non bugere Pardo bogu so berlo le me bogbe bite se Jesus Christ mbo su Jesus Christ mbo kirgo ho kai bonu ho he de lenya jigale yi yifu bre sakore bre bite se mtun lenya ka ngale so bre eli Moïse, Abraham, Beren Père, Jésus Christ, Basakore, on y kabe, le Here Jésus Christ yi, abok, we kurwari, bak, ka le inda kinangoy, et de Paul, doke le hohe, nou yak, an, nou yak, ka yo le nya, hohe de le nya, a amane one bi mati le yany, hohe amane dodongo, e kirese mati yonsewe, Ogo ngonu nesina mwato ko iple lesi bla lalaga iple lesi nun le sambe